0: huzur oldu. Yine.
1: Kendini sana yine.
0: Mühendisi.
1: Latif okur. Kopmadan okur.